0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda topucu. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlatlarken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Türk

0: neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaşlar.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

Akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bugün hava güzel, dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikli kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat, piknik yapalım, ne dersiniz?

0: Hadi bakayım. A. Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Yalnız kızlar.
1: Ayı.

0: Şimdi bir de bir daha. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

Günlerden bir mucize seni bana getirdi. Yıllanmış hasretimi bak bak bir anda bitirdi. Hayır, hayır gitmek yok. Hayır, hayır bitmek yok. Öyle bir sevda ki bu. Ölmek var da dönmek yok.

0: sevgili motosiklet sürücüleri. Kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye, meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

Döner döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Döner döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Hepsi senin. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi,

0: Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

Aşık olmuşum hilale, hilale bettir bu hale. İstiklalle istikbale koşarım adım Mehmet.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Evet sevgili dostlar, 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 7.06, 17.06'yı gösteriyor. 7.06'yı bilerek dedim, neden diyeceksiniz. 4 yıl üst üste ne yaptık? Sabahları sizlerleydik. Burçin Gülbenk'te Dönenci'de sabah 7 ile 9 saatler arasındaydım ama artık akşam 17 ile 19 saatler arasında hafta içi her akşam sizlerle olacağım. Efendim beni 88.6 frekanslarından ya da radyokadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk'te Dönenci'den kocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar diyorum. Ve günaydınlar değil tabii ki, iyi akşamlar diliyorum. Efendim tabii ki lise düşmeleri olacak. Çünkü düşünsenize 4 yıl, 4 sene üst üste sabahları program yaparken akşama geçtik. Ve hepinize iyi akşamlar. Eve dönerken şu anda birlikteyiz. Bizi trafikte, özellikle tampon tamponu trafikte dinleyen ya da işinde çıkma saatini beklerken, nöbetindeyken dinleyen ya da evinde çayını kahvesini yudumlarken dinleyen herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, yeni bir yayın dönemine başladık. 1 Haziran yeni bir aya başladık. Yeni bir ay bize bolluğuyla, bereketiyle, keyfiyle, neşesiyle, huzuruyla ve mutluluğuyla gelsin diyorum ve Burçin Gülbenk'te Dönence yine akşamları en çok dinlenen radyo programları arasına sizlerle beraber girecek. Ama onun için ne yapacağız? Yakar geçeriz diyeceğiz. Çünkü biz Radyo Karadeniz'iz.

Evet sevgili dostlar, ilk şarkımızda yakıp geçtik. Şimdi şöyle bir hava durumuna uzanalım. Bakalım hava durumumuz neymiş Ankara'da. Ben gelirken hafif hafif yağmur yağıyordu. Ama şu anda yağmura baktım, yağmur kesilmiş. 23.2 derece bugün maksimum sıcaklığımızsa 22 derece mi bakalım, 27 derece olarak gösteriyor. 23.2 dereceyiz. Gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor şu andan itibaren. Onun için ne yapıyoruz? Şemsiyelerimizi almaya devam ediyoruz diyorum ve... Şu anda WhatsApp'la alakalı bir sıkıntımız var. Teknik ekibimiz bununla uğraşıyor. Onun için 0312 985 0886'dan beni arayabilirsiniz. Ben de ne yapıyorum efendim? Hemen açıyorum, size sohbet ediyorum. Bugün konumuz yok. Bugün konumuz yeni bir ay. İçinizden gelen neyse onu söyleyin. Onunla ilgili biz de ne yapalım? Sohbet edelim sizlerle. Efendim, canlı bağlantı için tekrar ediyorum. 0312 985 0886 WhatsApp numaramız, aynı zamanda canlı bağlantımız. WhatsApp olmadığı için canlı bağlantıya arayın. Ben de sizin burada sizle beraber sesiniz olmaya devam edelim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Geçmişe götüreceğim ama günümüzün en güzel parçalarından yine, hiç merak etmeyin diyorum ve sürpriz. Tek yapmanız gereken camları indir, sesleri aç. Radyo Karadeniz dinle, insanları kıskandır. Gerisi o size de.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.17 oldu daha doğrusu. Bir canlı bağlantımız var. Merhabalar, şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Burçin Bey, Ömer ben.
0: Merhaba Ömer kardeşim, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen
0: nesin? Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Bugün itibariyle sabah, 17 ile 19 saatleri arasında yayındayız artık.
1: Sabahları alışmışsık sizi dinleme.
0: Evet.
1: Yine yayın saatin hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Prime Time'da artık sizlerleyiz, eve dönüş yolunda. İşten yorgun argın dönerken ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. Yine sabah nasıl canlandırdım gibi akşamda yorgunluğu üstümüzden atıyoruz ve çok güzel şarkılarla sizlere eşlik etmeye de devam ediyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, ne işle uğraşıyoruz?
1: Benim güzel salonum.
0: Telefon tam iyi çekmiyor herhalde. Güzellik salonu var dediniz sanıyorum. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, güzel salonum var. Aynı kezde.
0: Harikasınız. Evet.
1: Sizi her zaman dinliyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ederim valla. Çok sağ olun. Ya artık akşam saatlerindeyiz. Akşam saatlerinde olduğumuz için böyle daha böyle insanlar hadi 7 ile 8 arası çok uyanamıyor diyelim ama yine de dinleyicimiz çoktu. Şimdi akşam 17 ile 19 saatleri arasındayız. 18 ile 19 saatinde bir sponsorumuz var. Onunla ilgili de birazdan bilgi vereceğim. O saatlerde bizimle beraber olan olursa, doğru verilen cevaba, soruya doğru cevap verirse ne yapacak biliyor musunuz? Yastık kazanacak. Birazdan da sponsorum kim açıklayacağım. Saat 18'de. Tamam. Evet, sırada çok güzel bir şarkı var. Kime armağan etmek istersin?
1: Yakınımızda bizim Şok Market var. Çalışanlarına armağan etmek istiyorum ben.
0: Tamam, o zaman Gülşen gelsin. Of of desin.
1: Tamam, teşekkür ederim. Çok
0: teşekkür ederim. Hadi. Kendine çok iyi bak.
1: Yanlar,
0: çok sağ ol. Kolay gelsin. En sevgili dostlar, sevgili Ömer dedi ki Şok Market'te çalışanlar var, onlara armağan ediyorum dedi. O zaman ben de hem kendisine hem güzellik salonunda çalışanlara hem de Şok Market'te çalışanlara, aynı zamanda tüm Radyo Karadeniz dostlarına, Gülşen diyor ki of of diyor.

Evet sevgili dostlar, yazı andıran böyle güzel şarkılarla beraberiz. Yaza girdik diye düşünüyoruz ama her yerde şöyle bir söylenti var. Yaz artık herhalde tam anlamıyla gelmeyecek diye. Çünkü gök gürültülü sağanak yağış hiç ama hiç peşimizi bırakmıyor. Şöyle bir hava durumuna bakacağım, haftalık bakalım nasılmış hava durumu. Merak ettim ben de. Efendim salı günü yine gök gürültülü sağanak yağış var, 27 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış var, 27 derece. Perşembe çok bulutlu, 27. Cuma gök gürültülü sağanak yağış, 28. Cumartesi gök gürültülü sağanak yağış, 28. Yani 6 Haziran'a kadar şu anda gök gürültülü sağanak yağış peşimizi bırakmayacak. Her zaman diyorum, demeye de devam edeceğim. Yağmur lütfen bereketinle gel, felaketinle asla gelme.

0: Sevgili dostlar, hareketli şarkılarla nasıl geçtiğini anlamadık. Saatlerimiz 17.27 oldu. Şimdi bir canlı bağlantımız var. Bakalım kimmiş? Hoş geldiniz. Şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Fatoş.
0: Merhaba Fatoş, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Geçmiş bayramın kutlu olsun.
1: Sağ olun, sizin de.
0: 9 günlük uzun bayram yaşayanlardan mısın, yoksa sen de esnaf olup...
1: Sesiniz az geliyor ama duyamıyorum ne?
0: Benim sesim aslında normal ama acaba bulunduğunuz yerde mi çekmiyor olabilir?
1: Olabilir, olabilir.
0: Diyorum ki 9 günlük tatili doya doya yaşayanlardan mısınız, yoksa esnaf olup dükkanı açanlardan mısınız? Hangisinde?
1: Yaşayanlardanız.
0: Evinde
1: güzel
0: yaşayanlar.
1: Geçti bayramımız.
0: Harika.
1: Bugün sabah yayın bekledik sizden ama saatiniz değiştiği için bu saatte oldu.
0: Evet, 1 Haziran'dan itibaren.
1: Yeni döneminiz hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani çok uzun yıllar tabii ki saat 7 ile 9 saatler arasında olunca evet, herkes alışmıştı ama şu andan itibaren 17 ile 19 saatler arasında hafta içi yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğim ben de.
1: Evet, akşam sohbetleri de güzel olur bence.
0: Aynen aynen, ne yapıyoruz? Sabahleyin uyanırken arıyorduk, şimdi yorgunluk üstüne alıyoruz. Yorgunluk kahvesi gibi oluyor ve bu şekilde de o yorgunluğu yüzümüzden atıp evimize böyle daha böyle dinamik, daha canlı gitmeyi sağlıyoruz diye düşünebiliriz.
1: Bence de. Yeni yayın döneminiz daha iyi olur inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Peki sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Sıradaki şarkı kime gelsin? Yeni yayın döneminden dolayı size gelsin, bir de anneme gelsin.
0: Tamamdır. O zaman Buray diyor ki, pardon, Demet Akalın diyor ki bana yolla diyor. Ben de o zaman annenize ve bana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kendinize
0: kal.
1: İyi bakın.
0: Sağ ol, sen de hoşça kal. Bay bay. Sevgili dostlar, canlı bağlantı güzel oluyormuş sabahları, çünkü neden diyeceksiniz, saat 7 ile 8 saatleri arasında kimse ben uyandım demiyordu, işte sesim kötü çıkıyor diye aramıyorlardı belki, ama bu saatlerde herkes yorgun argın olsa bile yine arıyor, yine o güzel seslerini duruyorlar. Ne yapıyoruz bizler de, tabii ki o güzel sesini duymaktan mutlu oluyoruz diyorum ve o zaman sevgili Fatoş'a, annesine ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına ve tabii ki bendenize geliyor Demet Akalın bizlerle bana yolla diyecek. Ardından reklamlar, reklamlardan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklikpınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.39 oldu. Reklamların ardından sevgili Resul Dindar bizlerleydi. Sevduğum CC'yim dedi. Ve şimdi yine bir canlı bağlantımız var. Bugün şükür olsun herkes bizi arıyor, ne kadar güzel. Kiminle görüşüyorum?
1: Alo, ben Aydın.
0: Aydın kardeşim merhaba. Radyonun sesi açıksa biraz kısar mısın lütfen?
1: Kısayım hemen.
0: Tamamdır.
1: İyi mi böyle?
0: Evet şu anda güzel, sesin bana geri gelmiyor. Nasılsın, iyi misin? Geç bayram kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki de kutlu kardeşim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim yayın saatinde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sabahları devamlı mesaj atan evet, sevgili tamam. Aydın kardeşimle görüşüyorum değil mi?
1: Evet Aydın Güleç.
0: Evet sevgili Aydıncığım, artık akşamları 17 ile 19 saatleri arasında sizlerle beraber olacağız. İnşallah güzel bir birlikte vakit geçireceğiz yine. Eve dönerken bu sefer ne yapıyoruz? Yorgunluğumuzu tamamen üstümüzden atan bir programla. Eve dönerken Burçin Gülmek'te dönence diyelim ismine de bence. Evet, nasıl geçti bayramın peki, iyi mi?
1: Vallahi gayet güzeldi.
0: Sen de 9 gün yatanlardan mısın yoksa esnaf olup çalışanlardan mısın diye sorayım sana.
1: Valla emekli olup çalışanlardansın.
0: Emekli olup çalışanlardansın.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Olsun, önemli olan ne diyoruz? Yapıyorum. Sağlık saat yerinde olsun. Gerisi hoş seda diyoruz. Önemli olan sağlığımız yerinde olsun. Valla bu sene, daha doğrusu bu sene demeyeyim, geçtiğimiz ay Mayıs ayında 31 günün zaten 15 günü tatille geçti.
1: Evet.
0: Esnafımız gerçekten çok zor durumda kaldı. Bu 2-2 daha 4 kartı net yani. Evet yani hepimiz bu zorlukları çekiyoruz. Biraz evvel haberlerde dinledim. Açlık sınırı 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 35 bin lira diye söyleniyor. İnşallah durumlar düzelir, insanlar aç kalmazlar diye de ümit ediyoruz. Doğru mu?
1: Vallahi doğru söylüyorsun. Çünkü 35 bin lira açlık sınırı açıklanıp da 20 bin lira emekli maaşıyla nasıl
0: geçinmek istiyorsunuz? Evet, onun için diyoruz ki başta sağlık versin, sonra da huzur, mutluluk versin. İnşallah her şey güzel olur diyoruz.
1: Önemli olan sağlık. Aynen. Sağlık olmadıktan sonra yani milyonlar olsa bir işe yaramıyor.
0: Aynen, kesinlikle katılıyorum. Peki sırada çok güzel bir şarkı var. Kim için gelsin?
1: Vallahi reklam olmazsa çalıştığım firma Ergen Türk'ün bütün arkadaşlarıma gelsin.
0: Tamam.
1: Bütün sevdiklerime gelsin.
0: Tamam.
1: Size
0: çok teşekkür ediyorum. O zaman aradığın için ben çok teşekkür ediyorum. İkinci saatim itibariyle bir sponsorum başlayacak. Zaten dinlediğini biliyorum ama ikinci saatimizde bugün olmayacak ama bugünden sonrakilerde yarışma yapacağız ve yarışmanın sonucunda da hediye vereceğiz. Onun için ne yapıyoruz? Dinlemede kalın diyoruz. Yarın itibariyle yarışmalarımız başlayacak. Bilginiz olsun diyorum. Efendim çok teşekkür ederim aradığın için. O zaman hoşça kal diyorum. Kendine iyi bak diyorum. Tamponu trafikte de dikkatli ol lütfen.
1: Efendim?
0: Tamponla trafikte de dikkatli ol o zaman. Kolay gelsin. Evet sevgili Aydın kardeşim, sabahta her zaman mesaj atanlardan da şimdi de aradı. Diyorum ya, sabahları böyle insanlar sesim iyi çıkmıyor deyip akşamları o güzel seslerini duyurmak için benimle beraber oluyorlar. İlk günümde beni yalnız bırakmadıkları için de çok teşekkür ediyorum. Herkes sabahtan akşama taşınsın, akşamdakilerle buluşsun. Koskocaman bir aile olalım diyorum ve ben de diyorum ki Radyo Karadeniz olarak ve dinleyicilerim olarak bizden bir tane daha inanın ki yok.

Evet sevgili dostlar, bayramda şehirler arası trafikte emniyet güçlerimizin aldığı yoğun önlemler sayesinde ölümlü trafik kazalarında %45 oranında düşüş gözükmüş ve bu da bizi çok mutlu etti gerçekten. Herkes yakınıyor. İşte elektronik denetleme sistemi. Her adım başı radar vardı. Ondan dolayı hızlı gidemedik. Şöyle oldu, böyle oldu. Lütfen hızlı gitmeyin. Yavaş gidin ama gideceğiniz yere sağ salim gidin. Önemli olan bu değil mi? Biz ne yapıyoruz? Var gücümüzle basıyoruz, devam ediyoruz. Ama sonunda olacakları hiç düşünmüyoruz. %45 o kadar güzel bir düşüş oranı ki anlatamam size. Bu bayramlarda değil, genelde bu olsa, düşüş olsa çok daha güzel oluyor. Biliyorsunuz kazalardaki en önemli sebeplerden bir tanesi cep telefonuyla oynama ve onun yanı sıra yeni çıkan araçlardaki o koskocaman geniş LCD ekranlara bakıp bir şeyler yaparken gözümüzün önüne bakmadan kazaları yapabiliyoruz. Özellikle tekrar edeyim, sabahları bunu çok söylüyordum. Şu anda dinleyenlerimizin sayısı çok daha fazla. Diyorum ki lütfen özellikle ara yolda giderken hız yapmayın. Orada çocuk çıkabilir, yaşlı çıkabilir, patili can çıkabilir ve sıkıntı büyük olabilir. Ara sokaklarda hız yapmayın. Size tek tavsiyem bu. Kırmızı ışıklara uyun. Bugün çok uzun zamandır ilk defa saat 8.30'da ne yaptım? Trafiğe çıktım. Yayınımdan dolayı her gün 9.45'te falan çıkıyordum. 8.30'da çıktım. Yine tampon tampona bir trafikte kendimle ve bütün kural bilmeyen arkadaşlarla beraber yol aldım. Hiç kimse ne sağa sinyal veriyor ne sola sinyal veriyor. Herkes birbirinin önüne kırarak yol kapmaya çalışıyor. Kendisi kornaya basıp yol vermeyip daha sonra aynısını yapan, sağa sola arabasını kırıp sinyal vermeden geçen insanlarla dolu bir trafik içerisindeydim. 9.45'te bu yok muydu? İnanın bu kadar yoktu. Bu kadar kötü bir trafiği özledim mi derseniz cevap veriyorum. Asla özlemedim. Ve ben şuna inanıyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları hiç muhatap dahi olmadan 112 yani 112 marka, model, renk, plaka, yön diyoruz. Ondan sonrasını emniyet güçlerimiz hallediyor. Biz aslanlar gibi evimize ya da işimize gidiyoruz. Kimseye bulaşmaya, dalaşmaya gerek yok.

Evet sevgili dostlar, bugün şöyle bir baktım biraz evvel. Bugün dünya ne günü diye. Bugün dünya ne gününde şunu gördüm. Bugün dünya süt günüymüş. Süt gününde dünya genelinde etkinlikler düzenleniyormuş. Örneğin okullarda süt dağıtımı yapılıyor. Ya da çiftliklerde süt üretim süreçleri tanıtılıyor. Türkiye'de de bugün yerel üreticilerin süt ve süt ürünlerini tanıttığı festivallerle renklenebiliyormuş. Mesela bazı şehirlerde süt tadım etkinlikleri ya da çiftlik gezileri popülermiş. Bu etkinlikler hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir atmosfer de sunuyormuş. Vallahi ben şu ana kadar hiç denk geldim mi derseniz, denk gelmedim. Ama süt içmek, özellikle çocuk yaştan itibaren süt içmek çok yararlı. Siz olun çocuklarınıza, özellikle anne sütünü bol bol verin. Ondan sonra da normal sütleri verin. Biliyorsunuz şu anda laktozsuz, laktozlu vesaire birçok süt çıktı. Ama süt candır, gerisi heyecandır diyenlerdenim. Ben kahve içerken bile sütü eklemezsem çok böyle keyif almam. Onun için dünya süt günümüz kutlu olsun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Özkan Uğur bizlerle olacak ve diyecek ki MFÖ diyecek. Yani olduramadım diyecek.

Evet sevgili dostlar, Özkan Uğur biliyorsunuz 8 Temmuz 2023 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 69 yaşında. Evet, maalesef aramızdan ayrıldı. O güzel sesiyle sizlerle beraber olmasını sağladığım için çok mutluyum. Gerçekten kendisini, kendi adıma çok özledim. Sizler de mutlaka özlemişsinizdir. O güzel sesi, o güzel nameleri, özellikle filmde söylediği o şarkıları, o mimikleri gözümün önünden hiç gitmiyor. Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun diyorum. İyi ki varsın dediklerimden sevgili Özkan Uğur, tekrar diyoruz ki başımız sağ olsun diyoruz ve çok güzel bir şarkıyla ilk saatimizde veda edeceğiz. Özgün bizlerle ve diyor ki sadece arkadaşız. Ne diyoruz? Yersen.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 18.07'yi gösteriyor. Yumoş Yatan sponsor turundaki Burçin Gülbenk'le dönence başladı efendim. Başlar başlamaz da hemen bir canlı telefonumuz var. Merhabalar, şu anda canlı yayındayız. Kimle görüşüyorum?
1: Gülhan ben, Cadde Kafe'den.
0: Oo sevgili Gülhan, sabahın böyle yıldızı sevgili Gülhan, Cadde Kafe'nin sahibi. Hoş geldin, sefa geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni yayın saatinizde size başarılar diliyorum tekrardan.
0: Çok teşekkür ediyorum, çok naziksin. Sana şu soruyu sormayacağım. 9 gün yatanlardan mısın, esnaf olup çalışanlardan mısın diye soruyorum. Sen esnaf olduğun için 9 gün çalışanlardan.
1: Evet. Şehrin boşalmış olmasından dolayı da boşa kürek çekenlerden diyelim.
0: Evet, yani trafik zaten kendini o kadar belli etti ki söyleyeyim, bahçeli evlerde biliyorsun yer bulmak çok zor. Bahçeli evlerde yer bulmak bile çok kolaydı. Bu demek oluyor ki Ankara bomboştu. Ama bu sabah baktım ki sabah 8.30'da trafik böyle iğne atsan yere düşmez modundaydı. Peki bayramda işlerin güçlerin nasıl gitti? O güzel poğaçaların, o güzel gözlemelerinin yediler mi, bitirdiler mi?
1: Kesin dönüş yapılmış sayılmaz sanırım. Hala biraz eksiğimiz var. Tabii bir de insanlar yorgun tabii. Hemen hani pastaneye akın edelim olayı yok. Birkaç gün geçer, ondan sonra normale döneriz biz.
0: Ama senin tatların güzel, onu da biliyorum. Geldim orada, gördüm tatlım, evet. Özellikle hem yerin çok güzel, cadde üzerinde adı gibi Cadde Kafe. Onun için evet, mutlaka ki geleceklerdir, o güzel tatlardan tadacaklardır, alacaklardır diye düşünüyorum. Peki bir mesajın var mı? Ondan sonra da sıradaki şarkıyı
1: evet,
0: kime armağan ediyorsun?
1: Şöyle, az önce yaşadığımız bir olay var burada. Bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya geldik.
0: Oo, çok kötü.
1: Yan tarafta esnaf kardeşimin dükkanından hırsızlık yapan ve kendini haklı gören maalesef. Ama işte o kadar üzüldük ki hiç ummadığımız anda yaşanan bir şey bu.
0: Evet, gerçekten
1: polisler
0: çok üzücü
1: falan
0: olmuş.
1: Böyle bir kargaşa, ne gerek var böyle şeylere, kendine ait olmayan bir şeye el uzatmak. Bilmiyorum, aklım almıyor benim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, insanlar böyle hazıra konmayı çok seviyorlar. Böyle bir emek sarf etmeden başkalarının emeğini çalmayı çok seviyorlar. Bunlara da tabii ki ne oluyor? Böyle yakalanınca da emniyet güçlerimiz de gereken cezayı vermeye çalışıyorlar ama bir alıyorlar, bir almıyorlar. Değil mi?
1: Yani emniyet güçlerimiz gelene kadar haliyle kişinin malını korumak derdine düşüyor haliyle.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çok geçmiş olsun. Esnaf arkadaşımıza da buradan çok geçmiş olsun diyorum. Peki sıradaki şarkıyı kime armağan ediyoruz?
1: Sıradaki şarkıyı önce tabii ki siz Radyo Karadeniz dostlarımıza.
0: Çok teşekkürler.
1: Kendi müşterilerine.
0: Tamam.
1: Ve gönlü güzel olan herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık aradığın için. Sabahları mesajla, akşamları da sesinle benimle olmanı isterim. Kendine iyi bak. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum sana da.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, sevgili Gülhan her sabah sabah 7 oldu mu ne yapıyordu, mesaj atıyordu. Şimdi de sesiyle bizlerle. Çok üzücü bir durum tabii, biraz elde söyledim ya, hırsızlık gerçekten çok kötü bir şey. Özellikle başkalarının emeğini çalmak. Emek hırsızları da var, para hırsızları da var. Emek hırsızları daha da kötü. Onun için ne emek hırsızı olun ne de para çalan biri olun. Sizsiz olun, insan olun diyorum ve sıradaki şarkıyı Cadde Kafe müşterilerine, Cadde Kafe çalışanlarına, efendim tabii ki bendenize ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına ve Yumoş Yataklarının yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına ve sevgili yönetim kurulu başkanımız Adil abimize çok güzel bir şarkı seçtim. Bakın ne geliyor. Konumuz yatak. Gülşen de diyor ki yatacağız, kalkacağız, yatacağız. Bak oradayız diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.15 oldu. Şöyle bir hava durumuna birlikte bir göz atalım. Bakalım kaç derece olmuş. 23.2 dereceydi saat 17'de, şu anda 23.8 derece olarak devam ediyor. Ve efendim bugün ve bundan sonraki günlerde bir yatak değil aslında, biliyor musunuz? Hayatımızın üçte birini geçirdiğimiz bir yaşam alanından söz edeceğim size. Bu yaşam alanının ismi de 55 yıldır gerçekten bu sektöre damgasını vuran, ismini altın harflerle yazdıran Yumoş Yatak'tan bahsedeceğim. Huzurlu geceler ve daha enerjik sabahlar yaşaması için çalışan Yumoş Yatak bugün binlerce evde konforun adı olmuş durumda. Sizler de mutlaka ki almışsınızdır diye düşünüyorum. Efendim bunlardan bir tanesi de mesela biziz. Gerçekten. Özellikle kızım şu anda bu yatağı kullanıyor ve diyor ki gerçekten ben uyuduğumu ve yattığımı hissediyorum diyor. Bundan güzeli var mı? Birebir deneyenlerdeniz. Denediğimiz şeyin de sponsorluğu geldi. Geçenlerde de zaten sevgili Adil Bey mesaj atmıştı. Demiştim ki inşallah yakında sponsorum olurum demiştim. Ne oldu? 18-19 saatleri arasında hafta içi her akşam bizlerle beraber olacak Yumoş Yatak. Ben de size yataklarla ilgili bilgileri de aktaracağım. Çünkü kaliteli bir uyku emin olun sağlıklı bir yaşamın temelini teşkil ediyor. Sabahları yorgun kalkmak istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kaliteli uykuyu çekmek istiyorsunuz değil mi? Böyle rahatça kafanızı yastığa koyduğunuzda kuş gibi uyumak istiyorsunuz. Gözünüzü kapattığınızda uyumak. İşte bunun adı tam olarak Yumoş Yatak.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.23 oldu ve bir dinleyicimiz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz. Şu anda canlı bağlantıdayız.
1: Merhaba Burçin Bey.
0: Merhaba, kiminle görüşüyorum?
1: Yaşar benim ismim.
0: Merhaba sevgili Yaşar'cığım, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, iyiyim Burçin Bey, sağ olun. İyi, sizler nasılsınız?
0: Çok
1: yeni yayınınız, yayın saatiniz hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sabahları sen de mesaj atanlardansın değil mi?
1: Keyifli olur.
0: Evet, bu saat daha keyifli, şöyle daha keyifli. Hiç olmazsa arayanlar çok fazla. Sabah mamuruyla kimse böyle sesini duyurmak istemiyor. Sesim kötü çıkar diyenler şimdi arıyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki aramanı.
1: Evet, Burçin'le.
0: Evet, trafik
1: nasıl şu anda? Sabahtan severek dinliyorduk. Yolda iyi geçiyordu vakitte. Evet. Akşam da iyi ya, sıkıntı yok.
0: Çünkü sabah da akşam da gündüz de hiç fark etmiyor, Ankara trafiği inanılmaz kalabalık. Şu anda tamponla yani, trafikte misin?
1: Ben inanın Çubuk'tan Etimesgut'a kadar yaklaşık 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat radyonun keyfini sürüyor sizinle.
0: Çok teşekkür ederim. Şu anda trafik nasıl peki?
1: Şu an ben 5,5 gibi çıktım. 6,5 Çubuk'a girdim.
0: Ha, süper.
1: Yani gelişte biraz sıkıntı vardı GİMAT girişinde. Bu taraflar biraz daha rahat, bizim o taraflar.
0: Peki bayramda Ankara'da mıydın yoksa Ankara dışında mıydın?
1: Bayramda Ankara'daydım. Zaten biz Ankaralıyız.
0: Evet, nasıl geçti bayramın peki?
1: Vallahi güzel geçti. Anne baba büyüklere gittik işte.
0: Harika. En güzeli değil mi, anne babaya gitmek, onlarla anı biriktirmek, evet. Onların yanında olmak değil mi?
1: Evet. Biraz da akrabamız vardı. Onları ziyaret ettik. Eş dostu aradık. Herkese bayramlaştık çok şükür.
0: Valla ben burada hep şunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bayramlar tatil değil. Bayramlar anne babayla, büyüklerle zaman geçirme, onlarla anı biriktirmek
1: evet.
0: için varlar diyorum.
1: Evet,
0: İyi
1: evet.
0: ki varsın valla, yüreğine sağlık. O kadar güzel yapmışsın ki çok da mutlu ettin beni. Demek ki senin gibi güzel insanlar hala varlar. Çünkü çoğumuz tatile gidiyoruz. Çoğumuz memleketi dışarıda evet. olduğu için memlekete gidiyoruz ama birçoğumuz tatilde olduğu için de bu
1: yani,
0: anları biriktiremiyoruz.
1: Tabii gelenek göreneklerimize sahip çıkmamız lazım. Alttan gelenlere öğretmemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani kesinlikle. Kurban keserken bile orada çetel atıyorlar. Onu bile yeni yetişen çocuklarımıza göstermek lazım ki onlar da devam ettirsin.
0: Kesinlikle. Bu arada Yumoş Yatak ikinci saatimizin sponsoru. Yarın ya da öbür gün itibariyle de her akşam böyle bir hediyemiz olacak. Onun için ne yapıyorsun?
1: İnşallah.
0: Yayını dinlemeye devam ediyorsun. Soruya doğru
1: vallahi
0: cevap verdiğiniz
1: zaman. Vallahi yayını dinliyoruz. 17.30'dan sonra bir saat, 1,5 saat sizinle birlikte dinleyeceğiz.
0: Harikasın. O zaman ne yapacaksın? Doğru soruyu bildiğin anda hemen ya WhatsApp'tan ya da telefondan ulaştığın zaman o hediyeyi kazanma şansında olabilir. Çünkü Yumoş Yatak gerçekten gönlü çok zengin insanlarla dolu. Özellikle Adil evet. Bey de dedi ki madem dedi sponsoruz, o zaman dinleyicilerimize de bizden bir anı olsun dedi. Böyle bir jest yaptı. Kendisine de buradan selam olsun. Peki sıradaki şarkı kime gelsin? Kimi armağan etmek istersin?
1: Sıradaki şarkı size gelsin Burçin Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çalıştığım iş yerimdeki Etimesgut'ta yerel şube olan Kent Gros Durmazlar Gıda, onlara gelsin.
0: Harikasın. Eşine de gelsin. Şimdi eşin dinliyorsa fırçayı yersin, bak söyleyeyim sana.
1: Efendim?
0: Eşin dinliyorsa fırçayı yersin, eşime de gelsin dedim. Ben de aynı zamanda söyledim.
1: Dedim eşime, çocuklarıma gelsin dedim.
0: Bence de iyi yapmışsın. O zaman buyur.
1: Tüm Radyo Karadeniz dinleyenlerine gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. O zaman ne yapıyorsun? Her akşam dinlemede kalıyorsun. Belki o hediyelerden bir tanesi senin olabilir diyorum. Hoşça kal, sevgiyle tamam. kal.
1: Sağ olun. İyi yayınlar. Bu
0: çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, sevgili Yaşar dedi ki eşime dedi vallahi demeseydi ve eşi dinliyorsa eve gidince fırçayı da yerde yememem diyen bence yalan söyler. Çünkü başta eş, sonra anneler babalar yaşıyorlarsa, hayattalarsa, bizdelerse onlar, sonra çocuklarımıza armağan ettiğimiz güzel şarkılar var. Şimdi o zaman iki deli gelsin. Kimden mi? Hande Yener ve Serdar Ortaç'tan sevgili Yaşar ve tüm dostları ve sevgili eşi için geliyor.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com. Örnek temiz.

0: fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinalarına ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.37 oldu ve reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Çok yakında LGS var efendim, 13 Haziran'da ve aynı zamanda da 20 Haziran'da TYT, 21 Haziran'da da AYT var. Çocuklarımızın zinde kalkması için, böyle derslerinin rahatça çalışması için güzel bir oda lazım değil mi? Kendi başlarına yaşayabilecekleri kendi yaşam alanları lazım. Bu yaşam alanında ders çalıştıktan sonra o kadar yorgunluğu üstlerinden atacakları tabii ki de bir de yatak lazım. Neden? Yatak eğer sağlıklı bir şekilde uyumayı sağlarsa herkes, başta öğrencilerimiz olmak üzere hepimiz güne zinde yorgun olmadan sağlıklı başlarız. İşte bunun adı da yumuş yataktan geçiyor. Düşünün, şöyle bir yoğun geçen bir günün ardından eve geldiniz ya da okuldan eve geldiniz. Omuzlarınızda günün yükü, ders çalışmışsınız ya da işte oradan oraya koşturmuşsunuz. Zihniniz ne biliyor musunuz? O kadar dolu, o kadar kalabalık ki. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve tek istediğiniz şey yattığınız zaman huzurlu, güzel bir uyku değil mi? Hepimiz bunu istemiyor muyuz? Böyle rahat böyle uyuyalım, sabahleyinde zinde kalkalım, yorgun argın olmadan kalkayım istemiyor muyuz? İşte tam o anda sizi karşılayan tek bir şey var, biliyor musunuz? Ama bu şey yatak, sadece yatak asla değil, günün yorgunluğunu sizden alan bir konfor deneyimi. Evet, konfor. Bu çok önemli. Sizsiz olun. Eğer bir yatak alıyorsanız konforuna önem verin. 3'e 5'e bakmayın. Kaliteli bir yatak sizi her zaman zinde tutar. Güne güzel, heyecanlı, mutlu, huzurlu ve zinde başlamanızı sağlar. İşte Yumoş Yatak tam da bunun için 55 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla, çok çeşitli yataklarıyla ne yapıyor efendim? Sizlerle yatıyor ve çok enteresan bir sloganı var. O sloganı sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Yumoş Yatak, benimle uyur musun diyor. Benim adım Yumoş Yatak. Başka söze gerek var mı? Bence yok. Sonuna ne koyuyoruz sonuna? Koskocaman bir nokta. Çünkü Yumoş Yatak dedikten sonra başka bir şey demeye gerek yok.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.42 oldu. Bir telefonumuz var. Şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Nakşedil. Merhaba, iyi günler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Benim Balıkesir temsilcim Nakşedil. Evet. Hoş geldin, sefa geldin. Aynen. Nasılsın, iyi misin?
1: Alo.
0: Nasılsın, iyi misin diyorum.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sesim derinden geldi. İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Valla akşam saatine başladık. Bundan sonra hafta içeri evet, akşam 17-19 saatler arasında.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Valla şöyle söyleyeyim, sen deniz kenarındasın. Göme'de misin yoksa Balıkesir'de misin bilmiyorum ama deniz kenarındasın. Orada böyle mutlaka ki böyle hani beach parçalar deniyor ya. Onlardan evet, çalmaya çalışıyoruz. İnsanlar tatile gidemese de burada sanki tatildeymiş evet, gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Tatilin nasıl geçti peki 9 günlük?
1: Evet. Güzeldi valla. Arkadaşlarımızla, misafirlerimizle, çocuklarımızla beraberdik.
0: Harikasın.
1: Güzel bir bayram geçirdik.
0: Valla süper olmuş.
1: Oldu geçti diyebilirim.
0: Bildiğim kadarıyla emekliydin, doğru mu?
1: Evet, emekliyiz.
0: O zaman 9 gün çalışmayanlardansın.
1: Tabii ki biz her zaman emekli olduğumuz için her gün aynı geçiyoruz.
0: Harikasın vallahi, yüreğine sağlık. Her sabah beni dinlediğini biliyorum. Şimdi de akşam saatlerindeyiz. Yumuşatan evet, sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'le dönence de biraz daha söyledim. Belki kaçırmışsındır. Yarından itibaren hediyeler vereceğiz. Şehir içi, şehir dışı fark etmez. Çünkü bayilerimiz her yerde var. Ne yapıyoruz? Dinlemeye devam ediyoruz. Çünkü tabii ki sorularımızı soracağız. Sorularımızda doğru cevap verene de yastık hediye edeceğiz. Yumuşatan kendi üretimi olacak bu da. Diyoruz ki bizden küçük bir anı olsun dinleyenlerimize diyoruz. Güzel olmuş
1: evet,
0: mu?
1: Evet inşallah.
0: Peki evet, sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istersin?
1: Sıradaki şarkıyı şu an eşimden ayırayım. Eşim Ankara'da. Öncelikle eşim için, sonra da sizlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben de hem sana hem eşine hem de tüm Balıkesir camiasına, aynı zamanda tüm Radyo Karadeniz ailesine şöyle sesi açalım, tamam mı? Ondan sonra tabii camları ki indirelim. Radyo Karadeniz farkını güzel bir Karadeniz parçasıyla birleştireceğim. Söz çok güzel olacak, sürpriz
1: teşekkür
0: diyeceğim.
1: Teşekkür ederim, dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için.
1: İyi akşamlar, İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Evet sevgili dostlar, bugün canlı bağlantımız çok fazla. Bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. O zaman şöyle söyleyelim. Sevgili Nakşidil'e, sevgili eşine, Balıkesirli kardeşlerimize, Radyo Karadeniz'in tüm dinleyenlerine, Yumuş Yatak şu anda tüm bayilerine diyoruz ki sesi aç, camı indir, Radyo Karadeniz farkını yaşa. Çünkü tam bir horon zamanı. Herem bizlerle diyor ki uzaktan kumandeli diyor.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.49 oldu. Dediğim gibi varmış değil mi? Ne yapıyoruz? Hemen bir canlı bağlantımız var. Bugün vallahi çok güzel bir gün, hep canlı bağlantı. Evet merhabalar, şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Burçin Bey merhaba, Güler ben.
0: Merhaba Güler Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler, iyiyiz. Sizlerle beraber akşam iş dönüşünde tekrar kıpır kıpır olmaya başladık.
0: Evet, ya sabahları uyandırıyorduk, akşamları da kıpır kıpır olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü günün yorgunluğunu ne yapıyoruz? Burçin Gülbenk'le dönence de Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında atmaya devam edeceğiz. Bizimle olun, şanslı olun diyorum.
1: Evet aynen öyle, şu anda o kadar çok yorgunuz ki uyuma pozisyonunda sizinle beraber tekrar uyandık, tekrar hareketlendik. Çok teşekkür ediyoruz. Sabah programına çok alışmıştık ama akşam da güzel oldu galiba. Öyle düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Prime time'da güzeldir. Çünkü neden diyeceksiniz? İnsanlar evine dönüyor. Yorgun argın dönerken böyle keyifli saatler, keyifli dakikalar yaşamak istiyor. Birini de uyandırıyoruz. Ötekisinde de şu anda da yorgunluğu atıyoruz kısacası.
1: Evet kesinlikle, ama ilerleyen zamanda sizi sabah yine görmek istiyoruz, duymak istiyoruz açıkçası.
0: İnşallah o günlerde.
1: Bize çok iyi geliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi yumoşla tak biliyorsunuz, hani uykudan bahsettiniz ya, uykuyu en konforlu halde ne yapıyor efendim, yaşamanızı sağlıyor. Yumoşla tak yarından itibaren ne yapacak, sizlere yarışma yapacağız. Kim böyle birinci olursa, erken cevap verirse daha doğrusu, ona güzel bir yastık hediye edeceğiz. Ne yapıyorsunuz, dinlemeye de kalıyorsunuz diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Sıradaki şarkı şu anda dinleyen tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine gelsin. Sevgili annem Nadire, Fatoş annem ve tüm sevdiklerime gelsin. Size gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Radyodaki arkadaşlara gelsin. Tüm sevenlere gelsin diyeyim. Bir de bana gelsin.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı
0: İyi akşamlar.
1: Olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Kolay
0: İyi akşamlar
1: gelsin.
0: Diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Sevgili dostlar, sabah dinleyenlerim akşamda gelmişler. Şu anda ne yaptık? Akşam dinleyenlerle beraber koskocaman bir aile olduk. Efendim, yatak aldıktan sonra hani diyoruz ya, evlenmene bak gerisi boş diyoruz ya. Önemli olan yatağını aldıktan sonra, güzel uyku çekeceğini düşündükten sonra gerisi hoş seda diyoruz. Ama sadece ben demiyorum. İrem Dici diyor ki, yumuş yatak aldıysan bence diyor evlenmene bak diyor. O kadar çok bahisi var ki bulmaman mümkün değil diyor. Çünkü onun adı Yumoş Yatak. www.yumoşyatak.com.tr

0: Sevgili dostlar, saatlerimiz 18.55 oldu ve yayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldim. Evet, ben diyorum ki çok özel bir şey var. Bu arada bugün valla canlı bağlantımız hiç durmuyor. Hemen bakalım kim gelmiş. Merhabalar, şu anda canlı yayındayız. Kimle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Özge.
0: Merhabalar Özge Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Hoş geldiniz, sefa verdiniz.
1: Çok teşekkürler. Önceden sabahları dinliyorduk, şimdi akşama döndü.
0: Evet,
1: İyi
0: evet.
1: İyi oldu, iş yerinde.
0: Çok teşekkürler. Evet, yani 3-4 yıldır sabahları uyandırıyorduk. Şimdi evet. De diyoruz ki yorgunluğunuzu evet. Alalım, böyle keyifli vakitleri birlikte geçirelim diyoruz biz de.
1: Çok teşekkürler. Bu arada ben şey duydum, Yumoş'u duydum. Ben evet. Kendim kullanıcısıyım Yumoş'un.
0: Harika.
1: Elimde bütün serisini veriyorum. Yastıklarından da çok memnunum, yatağından, bazasından. Onu duydum da ekstra sevindim.
0: Çok teşekkürler. Yumoş Yatak gerçekten geçen yıl da benim sponsorumdu. Ondan sonra evet. Yine bu yılda sponsorum olmaya devam ediyorlar.
1: Gerçekten kullanıcılara gözü kapalı tavsiye edebileceğimi
0: düşündüm. Harikasınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın olarak. Şöyle söyleyeyim Özge Hanım. 55 yıldır bir insanın ömrüne yaklaşan bir tecrübeye sahipler. Doğru mu? 55 yıl dile kolay ve bu tecrübesini de bizlerle paylaşıyoruz. Ayga özellikle şöyle söyleyeyim. Arge çalışmaları hiç durmuyor biliyor musunuz?
1: Aynen.
0: Bu da bizi mutlu ediyor bence.
1: Bence çok başarılar. Yani ben koltuğunu da aldım, yatağını da aldım. Gerçekten adamlar kaliteyi pazarlıyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim, burada bakın amaç ne biliyor musunuz? İnsan mutluluğu, para kazanmak tabii ki var.
1: Aynen.
0: Ama öncelik insan mutluluğu. Sizin yaptığınız şu konuşma bile ne kadar mutlu, ne kadar güzel, ne kadar keyifli değil mi? Önemli olan zaten
1: aynen.
0: Bu değil mi?
1: Çok önemli bir şey. O çok önemli. Yani sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkmak var. Bir de dinlenmiş, motive olmuş, bütün elektrik alınmış olarak kalkmak var.
0: Kesinlikle.
1: Bu da bütün enerjime yansıyor. Özellikle çalışan bir insan olunca ben inanılmaz mutluyum.
0: Peki siz 9 gün yatanlardan mısınız, esnaf olup çalışanlardan mısınız?
1: Yok, biz esnaf olup çalışan grubuz.
0: Öyle mi? O vallahi aynen. Biz
1: ama
0: de öyleyiz.
1: Aynen, çok uykuya ihtiyacımız var. O negatif enerjiyi almasına bayılıyorum. O yüzden tercihimdir peki.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, tahminimi söylüyorum. Binlerce ev, binlerce mutlu aile ve binlerce mutlu sabah. Kimle? Yumoş'la. Gerçekten aynen. Doğru mu? Bence doğru diyorum.
1: Aynen.
0: Evet, ben de diyorum ki o zaman çok güzel bir şarkı gelsin. Ardından da veda edeceğiz. Kimlere istersiniz bu şarkıyı? Hediye etmek istersiniz?
1: Bunu bir tek beni sevenlere gelsin.
0: Özge Hanım'ı sevenlere diyelim o zaman.
1: Evet.
0: Tamam, tamamdır. Çok teşekkür
1: çok
0: ederim. Yanımıza kalın. Çok sağ olun.
1: Çalışmalar.
0: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, gerçekten bugün çok güzeldi. Neden diyeceksiniz? Çok fazla telefon aldık. Yüreğinize sağlık. Biz de diyoruz ki Yumoş Yatak gerçekten bize binlerce eve, binlerce aileye, binlerce mutlu sabaha yaşattığı için kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu teşekkürler diyorum kendilerine. İyi ki varlar diyorum. Efendim, beni sabahın 7 ile 9 arası dinliyordunuz. Şimdi de akşamın 17 ile 19 saatleri arasında dinliyorsunuz. Beni dinleyen, beni arayan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Burçin Gülbenk'te Dönence'de buluşmak üzere. Ne yapıyoruz efendim? Hoşça kalın diyoruz ve çok güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Kim mi geliyor? Fonda da duydunuz mutlaka. Nuket Duru ve Erol Evgin bizlerle, Bir de Bana Sor diyor. Yumoş Yatak'la Burçin Gülbenk'te Dönence şimdilik sona erdi efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. En güzel akşamlar, en güzel günler sizlerle olsun. Şöyle bir...

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: anladık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: ...88.6... Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Ne kadar

0: sevgili motosiklet sürücüleri. Kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Bilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk,

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züğür'e sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasamayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim.

sen kader, oyun oynarsa ben kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir.

sen varsın. Sen yağmurumsun, sen ben toprağım. Sen rüzgarımsın, sen ben

yazar, gözümde sen varsın.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

Of of, yıkılsın bu dünya, yok olsun alem. Dediler ki bana 15 yaşında. Tarifi olur mu bu nasıl elem? Ne desem boşuna 15 yaşında. Zalimin zulmünde sönmüş ocağı, yavrular beklermiş ana kucağı, yüzünde tebessüm abla sıcağı, kardeşlere ana 15 yaşında. Hükümler verilmiş, divan kurulmuş, kahpe kurşunuyla sine vurulmuş, yuvası dağılmış, kanat kırılmış, uçar mı hiç turna 15 yaşında? Dünyanın yüküne direk dayanmaz, kahrını gömmeye kürek dayanmaz, derdini çekmeye yürek dayanmaz, söner yana yana 15 yaşında. Ağla ağla bitmez yaşın kururmuş, zalim can evine gelir vururmuş, kalp dayanmaz olur bir gün dururmuş, terk edermiş cana 15 yaşında. Neler geldi neler yavrum başına, değer mi dünyalar bir gözyaşına, silinmez yazıyla mezar taşına, yazsınlar bu daha 15 yaşında. Kırmızı kuşa takın beline, ne de yakışır o beyaz geline, kefenler içinde körpe eline, sürülür mü kına 15 yaşında? Şimdi anan baban söyle neylesin, gelin çıkarırken ağıt söylesin, Mevla sevgiliye komşu eylesin, kavuştun canana 15 yaşında. Mevla sevgiliye komşu eylesin, can can can, kavuştun canana 15 yaşında.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tükürüyor.

Selamıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.